Hayra carna slavin ve du kuncuka da dibinin lebele ev kuncukin ku mesajı ve ketine hiç carek edin ez bandı bilmem elhamdülillah. İca kekemin Yakup Karagül'e slavi koşan diye gotiye roj baş ez u kuremi Habib Karagül'e nehad em dişine ser kar u dibice ku beje iro em vaha hinki batlandi hineki vaha enerjiye me ketiye u dibice kat stranaka hoş jumara lexe bila enerjiye me vereci u bila kefa meci were ci gotiye kekemin Yakup jitara u jukure tara slavi khwe dişinim tabi strana ka hoş inşallah me ana lexen u hayra ev iş kare kare hoşiye kare başiye jberve keji ame usa bi hoşi u başi ame lexen dako am bigejin kev u seyrana ka hoş hayra nevsa be ev iş kare bar el peşame ave kib

0: Müdürya Spor o Cuvaniye ya Bacır, Asen Tureci, Pişkiriyeke mezinde demeriyemi o Alikarya vetke.
1: Kızımız aynı zamanda Adıyaman'da depremden sonra normal hayatı dönmek ise.
2: Keçik Ameş bu cuvanin meyin erhizede bu minakeke mezin. Vezareta meya sporu cuvaniyeş bu cuvanin meyin ku dukhazin bi sporu da mejul bibin çiş deste dike. Devlet Ahmet de vi varide hamu pişkiriyan de deme. Meryem sporvaneke minake. Ez bawer de kum ve de hamu behşande bi ser bikeve. Armanca me ewe ku hem semsuri temsil bike hem ji inşallah ve bikeve timane teveyya Türkiye'yi.
0: Meryem Erdhejzede ji bo gelek kesan bu hêviyek.
3: Çayxaneya Pınarbaşe Meraşe de Erdhejşa Mezin de Elveşiya Une Dat Bukaranin Çaredariya Meraşe bi Pişkiriya Vezareta Bajarbanike Çayxane Liguri Astevi Restore Kir. Ji bo vekirna Çayxane Merasimek Hat Kirin Edi İhtiyar Tem Çayxane u Behevra Sohbet Edikin Sebrawan Behevete.
4: Jibo ihtiyarin Maraşi ciheki gelek girin bu çayxaneya Pınarbaşiye. Ev her roj du çunuye deri behevre çay ve dokuarını sohbet dikirin. Nedi Erdheja Amazın da tevi bahazaran cihindin çayxaneya Pınarbaşiye cihelu veşiya. Şaredariya Maraşi be peşkiriya vazareta başarvaniye çayxane jünü ve restorek gir. Çayxaneya Pınarbaşiye kuliser pazdıh dönüm erdihatiye çekirin bir merasimeki hat bekirin.
5: Avları çok ki bu ara. Çöğe tadına mı? Yemek tadına mı? Belediyeme hizmeti hay ki bu ara. Hoşa.
4: Koma müzik ya heremiş bu meyvanan klamusu trankotin.
6: Spas takım. Ma hune hoş bun ve Khawarja Maraş'ın da buna mevan.
4: Tabi ihtiyaran cuan, jin, uzarok, jitin, çayxane u behevre sohbet edik.
3: Havinan li ser ansir ere medinya zede gem di bej ver veşi xalq beri xwadede ji warin bilint o henik luwani ji sulava muradi o gola çalyani hem be henik buna xwe hem ji bi dîmenên xwe yên bêhempa bala geştyaran dikişin.
0: Havinan heremî dinya gelek gem dibe ji ber vê welatî berê xwe didin deverên henik. Luwanî ji geştyar diçin ser sulava muradiyeyê. Dema berv li çayên herêmê dihele, ava sulavê zêde dibe. Hem bi dîmenên xwe yên xweşik, hem ji bi hênik bûna xwe, dibe navendeke giring a geşt û gerê. Gola Çalyanê jî li payîza avayê wane ye. Raqima wê golê 3200 metre ye. Dema berfa li ser çiyê dihele, gola Çalyanê jî dije dibe. Geştyar hem ji bo dîtina xwezaya bêhempa, hem ji bo hênik bibin diçin ser gola Çalyanê.
7: Îro em şirnexê hatine. Xwestina ma ji milatê me bila bên vê derê bibînin, vê xweşiyê, vê paqijiyê bibînin, vê hawaya holî paqij, vê ava holî zelal. Lê belê xwestina me ya pêşiyê ya ewilî û çû wextê hatin û bila paqij bihêlin. Xwestina me ya mezin ew e.
0: Gola Çalyanê di van salên dawî de ji bo geştiyaran bûye cihê hevdîtinê. Çavlerine Gola Çalyanê ve Havineji elekeyeke zede bibine.

Lê bila ti kes ney ser tırba min Dest nedin la axa min Vakta gu esak bu Van nizam bu qedri min Lê ilo ez mürüme Bila histan erzine

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Bağırlımın Ronya Çavim Müzika